0: Nasıl? Rahul.
1: Yüksel bir tane artıyor. Daha gelsinler muhtemelen seni.
2: One Charlie Bag.
3: Go ahead, sir.
2: 10-4, I'm gonna be out on 4 Hill Road, near this curve, moving this tree, tree limb.